0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'le uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit, sabah namazı vakti.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirle ölçülse ecir ve sevapta onlara ağır basar. Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir." buyurdu.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, Ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir cemaat Allah'ı zikretmek için toplanırlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sükunet ve vakar iner. Yüce Allah da onları katında bulunanlar arasında anar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz" buyururlardı. Akşama eriştiğinde de "Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz" diye dua ederdi.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Yasin Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Buhari Edep 18, Tevhid 2, Müslim Fezail 66, Tirmizi 1-16, Zühd 48.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

Abdullah bin Hubeyb'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Felak Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
3: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
4: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Müjdeler olsun size. Sizi sevindirecek nimetleri bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat dünya nimetlerinin sizden önceki ümmetlerin önüne serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, öncekilerin yaptığı gibi bu nimetlerin en nefislerini elde etmek maksadıyla birbirinizle çekişmenizden ve bu çekişmenin onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır."

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok, ne bir dayanağım ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededîle ordusunu kana kana suya doyuran, beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salat. Selam ve tahiyelerin en yücesi, ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
3: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: Hazreti Adem'in duası. Adem aleyhisselam ve eşi cennette yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yüce Allah, Adem aleyhisselam ve eşinin duasını kabul etmiş ve onları affetmiştir.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo

isimleri zikredilen Efendimiz'e salat ve selam et ve onu mübarek kıl. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El Mahmud El Ahmed El Halil El Kasım El Tabib El Hatem

المرتزق المبشر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki, o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiyüs-Sagir, 6580.

0: Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında beş şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: Resulullah Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ahmet 1, 91, 92, 94.

0: Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler, Radyo Nida'da sizler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu.
7: Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
10: Farkında mısın?
11: Yüce Allah'ın ayetlerinden biri de yağmur. Birden hava kararır, bulutlar gelir ve bir rahmet şehrayini başlar. Damlalar, damlalar, damlalar. Denir ki her yağmur tanesini bir melek indirir yeryüzüne. Mümkündür, olabilir. Bazen usul usul yağar yağmur. Bazen fırtınalı, şimşekli, gök gürültülü. Göklerden yere bir şey iner. O şey her yerin tozunu, pasını alır. Bazı insanlar sever yağmurda ıslanmayı. Onlar şemsiyesizdir. Bazıları bir cam arkasından veya saçak altından bakar yağmura. Bir anlığına siler yağmur küçük anlaşmazlıkları, sıradan kavgaları, lüzumsuz endişeleri, anlamsız tedirginlikleri. Damlalarıyla siler, siler, siler. Yağmurdur o, Allah'ın ayetlerindendir. Vehimlerimizin, kumdan kalelerimizin, minik hırgürlerimizin üstüne yağdıkça ıslanır, açılır, arınır ve daha temiz bakarız baktıklarımıza. Faniliğimizi anlatmaz mı bize yağmur? O minik damlaların sele dönüşüp coşması az şey mi? Ya hiç yağmasaydı? Yağmurdan hiç haberimiz olmasaydı? Nisan'da başka, Haziran'da başka, Ekim'de başka yağan yağmur yalnızca çiftçileri ilgilendirmiyor ki. O yağmur hepimizin üstüne yağıyor. Ondan bir ayet ve rahmet olarak. Şehrin bizi yutan keşmekeşi bir anlığına duruyor ve yağmur hükmünü icra ediyor. Bazen isteriz ki bu muhteşem senfoni hiç bitmesin. Ama bitmeyen yağmur yok. Sonra diğer ayet yerini alıyor semada. Güneş açıyor içimizin ışıklarını. Bir nöbet olmalı bu yağmurla güneş arasında. Birazcık yağmur kimseyi incitmez demişti bir şair. Birazcık hakikate kapılıp gitmek de öyle. Farkında mıyız?

farkında mısın? Çocuklardan ne istiyoruz? O kadar çok şey istiyoruz ki durup düşünsek şaşırmamak mümkün değil. Sabah erkenden kalkıp okula gitmelerini istiyoruz. Bütün derslerde başarılı olmalarını istiyoruz. Okulda uslu uslu durmalarını istiyoruz. Eve zamanında gelmelerini, verilen ödevleri yapmalarını, ev işlerinden bazılarına yardım etmelerini istiyoruz. Erkenden uyumalarını ve uyumadan önce dişlerini fırçalamalarını istiyoruz. Abur cubur yememelerini, arkadaşlarıyla kavga etmemelerini, kimseye yalan söylememelerini, arkadaşları için iyi bir örnek olmalarını. Sürekli kitap okumalarını, bilgisayarla çok vakit geçirmemelerini, öğretmeni dikkatlice dinlemelerini, bir yabancı dili iyi derecede öğrenmelerini istiyoruz. Büyüklere saygılı ve küçüklere sevgili olmalarını, başkasına ait eşyaları izinsiz asla kullanmamalarını, hata yapınca özür dilemeyi ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Ayakkabılarının boyalı olmasını, elbiselerinin hep temiz olmasını, çantalarının düzenli, yataklarının toplanmış olmasını. Bitti mi? Bitmedi. Bitmez de. Ama nedense şunu hiç düşünmüyoruz. Çocuklarımızdan istediğimiz bu şeyleri biz yapıyor muyuz gerçekten? Yoksa sadece istiyor, istiyor, istiyor muyuz? Çocuk kendisinden istediklerimizi bizim yapmadığımızı görünce ne hissedecek? Çocuk bizim, okulun ve toplumun istediklerini yapmaktan kendisi olmaya ne zaman vakit ayıracak? Çocuk ne zaman nefes alacak? Çocuğu çoğu zaman sonu gelmeyen isteklerle boğduğumuzun farkında mıyız?

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Radyo Nida.

0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
6: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu.
7: Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da sizlerle.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Farkında mısın? İnsan incinen bir varlıktır. İncindiği şeyler geniş bir alana yayılsa da bir ucunda genellikle başka bir insan bulunur. İnsan insanı incitir. Bir hayvanın ya da nesnenin veya bir ağacın bizi incittiğini söyleyemeyiz. Doğrusu bu dünyada incinmeden yaşamak zorların zorudur. Kim ki ben hiçbir şeyden incinmem diyor, yalandır. Her birimizin içinde kendimize dair bir tasavvur bütünü, bir değerler hiyerarşisi, bir anlamlar yumağı vardır. Bunlardan birini zedeleyen, yaralayan, yok sayan bir tutumla karşılaştığımızda kaçınılmaz olarak inciniriz. İçimizdeki değer, anlam ve tasavvurlar bir darbe aldığı halde, bir saldırıya uğradığı halde biz hiç etkilenmiyorsak, içimizi yeniden gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir. Ve tuhaf biçimde bizi yabancılar değil de daha çok yakınımızdakiler, en yakınımızdakiler incitir. Yabancı rastgele atar okunu. Oysa yakınımızdaki insan, yani bizi tanıyacak kadar yakınımızdaki insan hedefi bilerek atar okunu. Hem bu oku ondan beklemediğimiz için hem de ok büyük ihtimalle acıtacak yere isabet ettiği için inciniriz. İncinmemizi bazen dile getirir, bazen susarız. Nedenmiştir? Her şey incelikten, insan kabalıktan, kalınlıktan kırılır. İncinmemek imkansız, anladık. Ya incitmemek? Ne kadar dikkat ediyoruz başkasını incitmemeye? Kendimiz için beklediğimiz incelikleri başkaları için ne kadar gösteriyoruz? Kimse beni anlamıyor demek kolay. Biz başkasını anlamak için ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Geldi geçiyor dünya. Bir eli tut, birini ayağa kaldır. Gülümse birine. Hep şikayet ederek geçer bir ömür. Ne acı ve nasıl bir kayıptır. Farkında mısın?

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bana çokça salat ve selam okumak, kederleri, kaygıları ve tasaları giderir. Rızıkları çoğaltır. İstekleri yerine getirir. Hadis-i Şerif.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Celle Celaluhu'nun kulu ve elçisidir. Onu müşrikler hoş karşılamasa da bütün dinlerden üstün kılmak ve bütün insanlara rahmet ve hüccet olmak üzere hidayet ve hak dinle gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimselerin din hakkında bazı düşünceler benimseyerek şöyle dediklerinden haberdar oldum. Biz namaz kılanlarla birlikte namaz kılıyor, mücahitlerle birlikte savaşıyor ve hicret ediyoruz. Pek çok insan böyle yapıyor ancak bunlara hakkıyla riayet etmiyor. Bilin ki gerçek iman dışarıya karşı yapmacık davranmak ve süslü görünmekle olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İçkiden uzak durun. Allah'a yemin ederim ki imanla içki alışkanlığı bir kalpte bir arada bulunmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh. Riya Allah Teala'ya bir çeşit şirk koşmaktır. İhlassa amelin kabulüne delil ve imanın icabıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Efendim, sevdiğimiz göz bebeğimiz, korkuyoruz bir gün ansız gelirsin diye. Kapıyı çalsan, kapıyı açacak kadar yüreğimiz var mı acaba? Ne yapardık o an? Seni görmeyi göze alabilir miydi gözlerimiz? Ya evimizin ahali? Bilmiyorum ki, acaba seni buyur edebilir miyiz? Neye yanmalıyız? Evdeki dergilere mi? Yoksa duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'e mi? Efendim, olur da bir gün gelirsen, Allah'tan tek dileğim ya kör olayım ya da o an orada öleyim.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Ahiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Ahiretiniz için amel edin ki dünya işlerinizde düzene girsin. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Dünya hayatını ciddiye alın. Gaflete düşmeyin ki burada yaşadığınız hayatın hesabı ahirette size sorulurken yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir. Hazreti Osman radiyallahu anh. Dinleyin. Size dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Hazreti Ali radıyallahu anh. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540-224-1073, 0540-224-1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540-224-1073. 0540-224-1073.
0: Gönüllere huzur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Ben Allah'a, Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Ben Allah'a ve Resulüne isyan edersem sizin bana itaat etme yükümlülüğünüz yoktur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kim Allah rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder, İşte o içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini artırırsa Allah da onun mükafatını artırır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Teala'dan sakının. İstikamet üzereyken halinizi değiştirmeyin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Kendine karşı en yararlı olanınız, Rabbine en fazla itaat göstereninizdir. Kendine en çok aldatanınız da Rabbine karşı en fazla isyankarlık edininizdir. Allah'a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah'a isyan ederse korkar ve pişmanlık duyar. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun, sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bursa ve çevresi için ikinci

0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayat.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
6: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu.
7: Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
7: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu.
5: Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
8: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler melik. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da

manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
1: Bir ayet,
0: bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da

manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin, secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Ya Atuf,
1: ya Atuf, ya Atuf.
0: Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz cininleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar. Ya Beşir,
1: ya Beşir, ya Beşir,
0: sen kereminle her derde ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil,
0: güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi senin sevindirmendir. Sevinçlere eriştir beni.
1: Ya Cevat,
2: ya Cevat, ya Cevat.
0: Öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok. Lütfuna bahane yok. İhsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni. Cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana. Rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Kerem'in kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
1: Ya Deyyan,
0: varlığın sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
1: Ya Enis,
0: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. faniyim. Fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim. Ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin. İsteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatıl, ya
0: Fatıl, ya Fatıl. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadıl,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir. Fazlından fazla fazla iyilik isterim.
1: Ya Feyyaz,
0: zaman feyzinle devamdadır. Zerre feyzinle dönmelidir. Feyzinden suret bekler nutfeler ve tohumlar. Feyzinle doldurur ellerini ağaçlar. Feyzinden doyurur yavrularını analar. Sen feyyaz-ı mutlaksın. Dilediğine dilediğince verirsin. Oysa ben verdiğin meyveleri yemeye yetişemiyorum. Feyzin sınırsız ve hesapsızdır. Bilirim. Taşıyabileceklerim sınırlı. Ama sonsuz feyiz isterim.
1: Ya Habib,
0: sen sebepsiz sevilirsin. Sevgilerimin sebebi senin muhabbetindir. Sen zaten sevdiğimsin. Sevdiğim yüzlerde sevdiğim senin cemalin. Sevdiğin için var ettin beni. Var edildim. Sevdim seni. Bilirim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tabi olmakla seni severim. Bilirim ki Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevmekle senin sevdiğin olurum.
1: Ya Hafi,
0: sen öyle hafisin ki senden yüz çevirdiğim halde sen benden yüz çevirmiyorsun. Sen öyle müşfiksin ki dile getiremediğim istekleri bile, kalbime düşmeyen arzuları bile, hayalimin erişemediği hülyaları bile gerçek eyliyorsun. Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni.
1: ya Hallak.
0: Hecelerim senin yaratışını anlatmaya yetmez. Seni anlatmaya hücre hücre söz eyle beni. Nefeslerim senin yaratışının hızına yetişmez. Seni görmeye zerre zerre göz eyle beni. Yaratışın olmasa ışık hiçbir yere yetişmez. Sana yanmaya için için köz eyle beni.
1: Ya Hannan,
0: verdiğini severek verirsin. Verdiğine sevinenleri seversin. Verdiğini süsleyerek sunarsın. Verdiğini sevenleri el üstünde tutarsın. Ömrümü gafletle ziyan ettim. Gençliğimi günaha harcadım. Elimde günahlar, elemler, hüzünler kaldı. Pişmanım. Yüküm ağır, kalbim hasta, yüzüm tutmaz halde sana dönüyorum. Kapına elim boş, iflas etmiş, günaha dalmış olarak geliyorum. Bilirim ki rahmetini en çok muhtaçlara sunarsın. İşte muhtacım, rahmetini istiyorum. Bilirim ki merhametini önce acizlere tattırırsın. Sevaba, iyiliğe acizim, merhametini istiyorum.
1: Ya garip,
0: sen ki ben kendimde değilken kalbimi elinde tutuyor, kanımı bedenimde dolaştırıyorsun. Şah damarımdan da yakınsın bana. Cemalinle yakın ol bana. Yakınlığınla icabet et bana. İcabetinle muhabbet et bana. Muhabbetinle şefkat et bana. Şefkatinle iltifat et bana. İltifatınla dost ol bana. Dostluğunla sırdaş ol bana.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Philadelphia. Sensin belaları defeden. Sensin kederleri gideren. Sensin gamları silip süpüren. Sensin hüzünleri alıp götüren. Sensin düşmanları bertaraf eden. Sensin yoksulluğu yok eden. Sensin acizliği aciz eyleyen. Şeytanın tuzağından emin eyle beni. Nefsimin hevasından halas eyle beni. Benliğimin gururundan uzak eyle beni.
1: Ya Fert,
0: sen bir ve yektasın. Başkası kıyaslanamaz sana. Sen vahid ve ehadsın. Ortak olamaz sana. Sen kimseye benzemezsin. Kimse benzeyemez sana. Sen ki fertsin. Bütün buluşmaları sen gerçek eylersin. Sevdalarımın hepsini sende topla. Sen ki ehadsin, bir çiçeğin hatırına bir bahar yaratırsın. Sevdiklerimin hepsini sende topla. Sen ki vahidsin, cenneti bir çiçek kadar kolay yaratırsın. Ümitlerimin hepsini sende topla. Sen ki Samet'sin, ol dediğini hemen olduruverirsin. Olmazlarımın hepsini sende topla.
1: Ya Şefir,
0: hakkımdaki hükmünü kabul ediyorum. Adaletine güveniyorum. Dilediğin şeyin hakkımda hayırlı olduğuna inanıyorum. Hikmetine sığınıyorum. Dilersen bana layık olduğumu değil, senin layık gördüğünü vereceğini biliyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam duasına ben de katılıyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam gölgesinde ağırla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam dilinde andır beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam hatırına bağışla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam yanında an beni. Binler salat ona, binler salat ona.
1: Ya kefil,
0: onlarsız edemeyeceğim, ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin, yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya Sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya Sabik,
0: önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya Sâik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Sâlim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Seri,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkarılır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın, gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti. Sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı,
0: ayağım dolanır. Yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır. Uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Aczime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver, koru gazabından.
1: Ya Kâşif,
0: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
1: Ya Rafi,
0: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
1: Ya Rafik,
0: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
1: Ya Şefik,
0: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
1: Ya Tahir,
0: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle, gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
1: Ya Talib,
0: kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi,
0: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir,
0: ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: Şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye

0: Ya Allam,
1: ya Allam, ya Allam.
0: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim, her şeyin, her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
2: Ya Asım,
0: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren.

0: manevi kötülüklerden koruyan, ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni tertaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
1: Ya Bürhan,
0: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.
1: Ya Cail,
0: sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
1: Ya Dâir,
0: sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
1: Ya daim,
0: sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana

0: yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana. Sonum sonsuzluktur. Sonsuzluk ver bana.
1: Ya delil,
2: ya delil, ya delil.
0: Sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
1: Ya Hak,
0: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğriler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi. Saptırma aklımı.
1: Ya fa'il,
2: ya fa'il.
0: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
1: Ya Falik.
0: Sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni. Kabuğumu kırıp sana geleyim. Sana geleyim.

0: zikir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.

0: hüküm ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: Mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.